0: hatırlatacaklar. Kayısak var, nar, rüzgar, arama, çiçekler, çok farklı aerodik katlardan yemek tutuyor. Cam kurtu olmanı istediğin kadar kalır ki. Sosta tipi, sosta tipi kadar.
1: Medium kurtu var, geçin.

yatırım başlarında ulaştığınızda sizce sosyal tasarımcılar kimdir? Eşe sorsasını kimdir? Double